Bugün 6 Mayıs. Ben Cihan Elma. Burası Radyo Laura. Fısıltıların çığlığa dönüştüğü bir günde 6 Mayıs şehitlerini bir gün gecikmeli de olsa Radyo Laura aracılığıyla bir daha anıyoruz. Türkiye Devrimci Hareketi'nin liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın idam edilişi ve sonrasında Kaypak Kayalar'dan Kürt Özgürlük Hareketi'ne uzanan mücadelenin en değerlilerini yitirdiğimiz Mayıs ayı şehitlerini anma ayını bu ay bütünüyle programları onlara ayıracağız. Onların bir fısıltı olarak başlattığı ve bizim çığlığa dönüştürüp bu kirli ve karanlık dünyada bir yol bulabilmek için bayrak yaptığımız, hedef yaptığımız, amaç yaptığımız fikir, görüş ve savundukları idealleri sırtlanıp ileriye büyük bir çığlığa dönüştürmek ve kurtuluş hareketini buradan örmenin adımları. Bu nedenle bizler için önemli. Bugün Denizleri anacağız. Radyo Laura'nın Sırtıdan Çığlığa programının bu hafta konusu Denizlerin idamı. Sonraki haftalarda Mayıs ayı içinde yapacağımız 4 program tamamda devrim şehitlerine adayacağız. Grup Yol, Denizlerin Türküsü ile başlayalım. Tekrardan karşınızda olacağız.

0: Zamanın gündüze çaldığı bir şafak, ilkbaharı sonbahara çevirdi 6 Mayıs. Dünyanın dönüşüyle ölüme aktı zaman. Güneş süsü verilmiş cellat, bembeyaz karanlığa alıp götürdü canları. Ve 3 deniz, 3 Yusuf, 3 Hüseyin, 3 yürek, 3 can, 3 sonsuz yürüdüler dar ağacına korkusuz. Adımları hapsedilse de yargısız. Asılır mı bu 3 yürek? Asılır mı bu 3 heval sorgusuz? Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin türküsüdür bu. Dalgalar, meydanlar ve dağlar söyler bu türküyü. Baldırandır yüreğimizdeki ey yoldaş. Gölgesiz ve kefensiz gidenlerin türküsüdür bu. Ağıtsız, ağlamaksız, halaylı, türkülü uğurlarız gidenlerimizi. Şimdi, şimdi savurup bütün üzünleri köhne bir zamana. Meydan okumak zahir aynalara. İlkbaharda kanayan bir yaprak misali. Savrulmak özgürlüğe sen rüzgarla. Bir şarkı, bir şiir, bir ıslık ve bir rüzgar selamıyla gidenlerin, denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin türküsüdür bu.
1: İkamamede geçen defa affedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka, orduya karşı kullanmadım. Ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım. Ve halka ve orduya karşı kullanırım şeklinde beyanda bulunmadım. Öteden beri arz etmiş olduğum gibi bu ülkede anayasaya en fazla savunanlar bizleriz. Anayasayı ihlal edenlerse ortadadır. Anayasanın uygulanmasını isteyen gene bizleriz. Anayasayı uygulamayan yavuz kimselerse hala ortadadır. Yine o kişiler bizim kellemizi istemektedirler. İslam makamı bizim vermekte olduğumuz bağımsız savaşına karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı reformlara karşıdır. Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya çalışmışlardır. Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil sizlersiniz. Ve sonunda İslam isteğiyle buraya getirdik. Türkiye'nin bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk. Varlığımızı Türkiye altına armağan ettik. Bunun hakkını iddia edenler vatan hainidir. Stratejik olarak düşüncelerimizi hiçbir zaman saklamayız. Hangi şartlarda olursak olalım bunu açıkça söyleriz. Düşüncelerimizi nedara kadar götürürüz. Nasıl burada namluların ve dipçiklerin gölgesi altında konuşuyorsak, düşüncelerimizi her zaman açıkça ifade ederiz. Tarihe belki bunu yapanları nasıl temize çıkarmışsa bizden temize çıkaracaktır. Buna da inanıyorum. Profesyonel devrimci bugünün Türkiye'sinde kendini hayatı boyunca Türkiye'nin bağımsızlığına adayan kimsedir. Fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar öncelere Atatürk'ü geçinirken onun fikir ve şahsiyetinde küçük görmeye başladılar. Sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı şeklinde bir cümle meşhurdu. Bunu kesin olarak reddediyorum. Asla kabul etmiyorum. Diğer yurtseverler de bunu kabul etmezler. Bu kasten tarif edilmek isteniyor. Gerçekler örtülmek isteniyor. Bu cümle ahmiyetle kullanılmıştır. Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz.

35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür. Mustafa Kemal sağ olsaydı bugün çok şaşırdı. Hareketimiz tamamen anayasal bir hareketidir. Anayasalının başlangıç ilkesinde devletçilen umutun zulme karşı direnme hakkını kullandık. Bu sebeple anayasal bir davranışta bulunduk. Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. Halen de bu inancı taşıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple Amerikan emperyalistine ve işbirlikçilerine karşı mücadele ederim. Bundan dolayı ölümden korkmuyoruz. Onu ancak işbirlikçiler düşünsün ve ancak onlar kendi canının tınaşına düşsün. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına armağan etmekten onu...

Her 6 Mayıs gökyüzünün en hüzünlü ama bir o kadar da dirençli uyandığı günlerden biri Türkiye'li devrimciler, dünya devrimcileri, enternasyoneller için. Kuşkusuz üzerinden ne kadar geçerse geçsin, bugünün kızıllığı, bugünün hüznü, hüznün beraberinde getirdiği direnç ve inanç hiç eskimeyecek, hiç azalmayacak. Her zaman da dünya devrimcilerinin önünde bir bayrak olarak, elinde yükselen bir bayrak olarak bu üç fidanın, Mayıs ayı şehitlerinin, Türkiye ve Kürdistan'ın devrim şehitlerinin idealleri bizler için bir bayrak olmaya devam edecektir. Evet, girişte söylemiştik, Deniz'in, Yusuf'un ve Hüseyin İnan şahsında Mayıs ayının amansız rüzgarında yitirdiğimiz tüm devrim şehitlerini anmak için bugün Lora'da fısıltıların çığlığa dönüştüğü bu programda bu programı o devrim şehitlerine adıyoruz. Mayıs ayı devrim şehitlerine adıyoruz. Kuşkusuz Deniz, Hüseyin ve Yusuf sadece o dönem devrimcilik yapan, kitleler önderlik yapan üç genç değildi. Bir halkın uyanışını, bir gençliğin başkaldırışını ve bağımsız Türkiye idealini, bağımsız Türkiye idealini halkların kardeşliği teziyle bütünleştiren, Türkiye İşçi Hareketi'nin, Kürdistan Kurtuluş Hareketi'nin, Kürdistan'ın bağımsızlık isteyen kesimlerin, tarafların, Türkiye'nin ilericiliğini, Türkiye'nin emperyalist boyunduruktan kurtuluşunu isteyen bir bütün halkın ve başkaldıran kesimin de önderliğini, liderliğini yapan 3 yiğit devrimciydi. Özellikle tam bağımsız Türkiye ve halkların kardeşliği idealine ete kemiğe büründü 1972'ye gelinen süreçte 68 atılımından, 68 ilerici atılımından 72'nin karanlık şafağına kadar gelişen süreç bize mücadelenin nasıl olması gerektiğine dair sahip olmamız gereken iradeyi, cesareti ve yiğitliği ortaya koyan 3 bayrak, 3 fidan, 3 genç, 3 devrimci önderin hikayesidir bu hikaye. 1972'nin o karanlık şafağında kurulan dar ağaçları bir fikri yok etmek için tasarlanmıştı. Aynı senaryoyu bugün başka şekillerde de görebiliyoruz. Ancak o gün o dar ağaçlarını kuran, o fikri yok etmek isteyen, o sefaları oraya dikenler bir bu şekilde idam edildiğinde bir fikrin biteceğini düşünenler, aradan o kadar zaman geçmesine rağmen bunun ne kadar yanılgılı bir durum olduğunu bizatihi deneyimlemiş oldular. Çünkü o gün dar ağacında sallandırılan 3 fidan bugün ellerimizde bir yürüyüşte, bir eylemde, herhangi bir haksızlıkta, bir adaletsizliğe karşı ses çıkardığımızda en önde ve en yüksekte tuttuğumuz bayraklardır. Bayrak olmuş kişiliklerdir. Bu sebeple aslında bugün bile bastırılmaya, yok edilmeye çalışılan, bu sadece Türkiye Devrim Hareketi'ndeki devrim liderlerinin katledilmesi değil, dünyanın herhangi bir yerinde, bugün Che bir bayraksa, Fidel bir bayraksa, bugün Burkina Faso'dan Latin Amerika'ya, Afrika'dan Kürdistan'a kadar bayrak olarak önünde taşıdıklarımız her zaman o dönemin iktidarları, hükümetleri, askeri cuntaları tarafından idam edilip, katledilip ve efsaneleşmesinin önüne geçmeye çalışan kişilerdi. Ancak bugün kitlelere öncülük yapanlar işte o dönem katledilen insanlar. O açıdan 6 Mayıs'ı anlarken, 6 Mayıs'la alakalı bir cümle kurarken çok bir hüzne ya da yasa, geçmişin hüznüne ya da yasına tutunmuyoruz. Buna izin vermiyoruz. O günlere süzülüp, o günlerden süzülüp gelen bilincin bugünün savaş tantamları çıkaran dünyasında bize ne fısıldadığını anlamaya çalışıyoruz. Bunun bugünü anlamakta, geçmişi anlamanın ne kadar önemli olduğunu da bir şekilde siz Radyo Lora dinleyicileriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bunun için başta 60'lara, 60 kuşağı bir bütün dünyada, Paris'te, Amerika'da, Latin Amerika'da, Orta Doğu'da gelişen 68 rüzgarını iyi anlamakta yarar var. Denizleri anlamak, denizlerin idama giden sürecini anlamak için onların doğuran toprağı ve zamanı da anlamak gerekiyor.
1960'lar sadece Türkiye ve Kürdistan'da değil, dünya genelinde sömürgeciliğe karşı, emperyalizme karşı halkların ayağa kalktığı, Vietnam'dan Paris'e kadar gençliğin başka bir dünya mümkün dediği bir dönemdi. Kuşkusuz Türkiye Devrimci Hareketi, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu başta olmak üzere denizlerin başlattığı mücadele de başka bir dünya mümkün denilen bir dönemin ürünüydü. Türkiye'de bu süreç 27 Mayıs sonrası oluşan nispeten özgürlükçü ortam, yani nispeten özgürlükçü ortam diyebileceğimiz üniversiteleri birer fikir kulübüne dönüştürmüştü. Ancak bu özgürlük sadece kağıt üzerinde bir özgürlüktü. Sokakta yoksulluk, kırsalda toprak ağırlığı, fabrikalarda sömürü ve her şeyin üzerine Amerikan emperyalizminin gölgesi, takdir edersiniz ki, vardı ve güçlenerek kendini yeniliyordu. Denizler, o dönemin devrim liderleri sadece bu tabloyu izlemekle yetinmediler. 6. filonun denize dökülmesiyle başlayan bir süreç ki bu o dönem emperyalizme karşı somut bir duruş olması gereken bir duruştu. Yine İstanbul Yıldız ve ODTÜ gibi Türkiye'nin sayılı önde gelen üniversitelerindeki devrimci gençlerin zapt suyu üzerine yaptıkları kardeşlik köprüsüyle aslında kırı kentle birleştirip, işçiyi köylüyle birleştirip bir devrim köprüsü, yine o dönem 68 ruhunun getirdiği bir üründü, ortaya çıkardığı bir üründü. Aynı zamanda yine toprak işgalleri ve grevler o dönemde oldu. Onların mücadelesinin halkla nasıl içe geçtiğinin kanıtı olması itibariyle de toprak işgalleri ve grevler, sadece fabrika grevleri değil, mahallelerde de grevler olmuştu. Kırda, tarlalarda da grev olmuştu. Özellikle ziraat kooperatifine bağlı tarlalarda grevler olmuştu. Bu aslında bir şekilde 68 öğrenci hareketinin köylü hareketiyle ne derece birleştiğini de ortaya koyuyordu. O açıdan da önemli. Ve bu gelişmelerden sonra Dar Ağacı'na giden yol döşenmeye başlandı ve tabii o dönemi de anlayabilmek için siyasi atmosferi iyi bilmek gerekiyor. Çok kısa bir Metin Kemal Kahraman'dan Deniz'in Türküsü'ne gidelim. Sonra Dar Ağacı'na giden yolun nasıl geliştiğini anlatmak için yeniden karşınızda olacağız.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızlığa.

12 Mart 1971 muhtırası yükselen toplumsal muhalefeti ezmek için bir deyim yerindeyse balyoz gibi Türkiye Devrimci Hareketi'nin başına indim. Egemen güçler sistemin bekası için Türkiye Devrim Hareketi'nin önderlerini idam edilmesi, hareketin bu akışkan bütün dünyayı değiştiren 68 rüzgarının Türkiye içi sınıfının özgürleştirilmesi, Kürdistan'ın bağımsızlaşmasını bir tehdit olarak gördü ve bunun durdurulması gerektiğine karar veren bir egemen sınıf anlayışıyla karşı karşıyaydık. Çok yoğun baskıların, işkencelerin, gözaltıların yaşandığı bir süreç oldu ve bu süreç nihayetinde bizi o meşhur mahkeme sürecine götürdü. Denizlerin ayrı ayrı yerlerde gözaltına alınması, daha sonra yargılamalar için ortak bir noktaya götürülmesi, sıkı yönetim mahkemelerinin kurulması, sıkı yönetim mahkemelerinde aslında yargılanan kişilerin denizler olmadığı, üç vidan olmadığı, gelişen, büyümekte olan bağımsızlık fikriydi. Hem Türkiye işçi sınıfı için hem Kürdistan halkları için büyüyen ve artık kınında durmayan bağımsızlık fikriydi. Mahkeme salonlarındaki görüntüler çok sonradan, ben de AP'de izlemiştim, çok sonradan bizlerle paylaşıldı. Hepsine baktığınızda orada yargılanıyormuş gibi duran ama aslında tarihin şahsında oradaki hakim ve savcıları, sistemi ve egemenleri, o mahkeme salonlarını kuran egemenleri yargılayan vakur duruşlu ve savunmalarında biz şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkın mutluluğu için savaştık cümlesi aslında Türkiye ve Kürdistan'da bir bütün Orta Doğu coğrafyasında devrimci olmanın sınırlarının dahlini bize çok iyi bir şekilde göstermektedir. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, o gece Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nin avlusunda 3 fidan, birazdan hepsi dar ağacına gidip katledileceklerini biliyorlardı. Hiçbiri korkmadı. Korkmadan, titremeden kendi idam sandalyelerine son tekmeyi yine kendi istedikleri şekilde vurdular. Hep istedikleri gibi yaşadılar. Nasıl bir hayat, nasıl bir mücadele istiyorlarsa kuşkusuz öyle yaptılar. Ölüme de kendileri karar verdi. Doğru ya. Başkaları için mücadele eden, nasıl bir dünya olması gerektiğine dair mücadele eden insanlar kuşkusuz kendi ölümlerine de karar veren insanlar olur. Hiçbiri pişmanız demedi. Hepsinin vasiyeti de bugün bizim

hala çınlıyor. Hepimizin kulaklarında çınlıyor. Bu açıdan 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, dar ağacında sallandıran 3 fidan, biten bir fikir, son bulan bir hareket değil. Gittikçe daha da keskinleşen, daha da güçlenen bir eylem haline geldi.

Bu hafta programın çoğunu tabii ki denizlere ayırdık ama Mayıs ayı sadece kuşkusuz 3 fidandan da ibaret değil. Yine 18 Mayıs 73'te Diyarbakır'da işkenceyle katledilen İbrahim Kaypakkaya, devrim literatürümüzde sır verip sır vermeyen olarak her yıl andığımız Kaypakkaya, yine dörtler 17 Mayıs 18 Mayıs'a bağlayan gece Diyarbakır zindanında Ahmet Zindan'ın karanlığını bedenlerini ateşe tutuşturarak aydınlığa çevirdiler. Yine Ulaş'tan Sinan'a ve daha niceleri. Her bir farklı yollardan, farklı yöntemlerden gelmiş, farklı fraksiyonlar, farklı örgütlerden gelmiş olsalar da hepsinin buluştuğu nokta kuşkusuz aynıydı. İnsanın insan tarafından sömürülmediği sınıfsız ve sınırsız bir dünya hayali. Bütün mücadele, bütün varlık yokluk, bütün haysiyet savaşı kuşkusuz bunun içindi. Katledilenlerin tamamı, bugün andığımız isimlerin tamamı, ardlarında biten bir hikayenin aksine daha da güçlenen bir yürüyüş bıraktılar. Binlerce denizin, İbrahim'in toprağa düşen tohumları gibi yeniden filizlendiler. Kürdistan dağları, Türkiye ve Orta Doğu'da direnen grupların vatanı oldu. Aynı gruplar Filistin Kurtuluş Cephesi'nde, Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de, Beka'da, yine Kürdistan'da, Kandil'de, yine Türkiye'de, Karadeniz'den, Dersim'e, Akdeniz'den, Ege'ye kadar birçok yerde bu sınıfsız ve sınırsız bir dünya hayalinin savaşını verdiler. Tabii ki de çok zordu. Türkiye Devrimci Hareketi'nin seyri için çok zordu. Herkesin bitti gözüyle baktı Türkiye Devrimci Hareketi idamlardan sonra. Durmadı, aksine daha da kitleselleşti, daha da keskinleşti, daha bir ete kemiğe bürünen bir irade haline geldi. Bu da çok önemliydi. Denizin 70'lerin ortalarından itibaren denizlerin mirası fabrikalarda, köylerde ve okullara yayıldı. Ancak tabii yayılan bu ideoloji karşısında egemenlerin de, faşistlerin de, diktatörlerin de yapacakları şeyler vardı. Onlar da durmadılar. Kontrgerilla yöntemleriyle sivil faşist saldırılar bu yükselişi durdurmaya çalıştı. 80 darbesine kadar, 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar bu sürecin en ağır darbeleri yaşandı ve 80'de hepimizin bildiği bir askeri darbe yaşandı. O zindanlarda bile denizlerin ruhu teslim alınamadı. Özellikle Beşnoğlu Ahmet Zindanı'nda mazlumların dörtlerin direnişi mahallelerden, denizlerden alınan bir direniş mirasıydı. Kaypakkaya'nın 73'te ser verip sır vermemesi. Hepsi birbirinin ürünüydü ve 12 Eylül askeri darbesi bu direniş ruhunu teslim alamadı. Bugün ise Türkiye Sol Hareketi eğer hala ayaktaysa en zor anında deniz olsa ne yapardı? Mazlum olsa, hayri olsa, Ali olsa ne yapardı sorusunu sorabiliyorsa bu o günlerden kalan bir mirastır.

denizlerin idamını, denizler gimnice derimizin idamını gerçekleştiren egemen sınıfın yarattığı dünya bugün daha mı güvenli bir dünya? Emperyalist güçlerin pazar kavgaları, Orta Doğu'dan Ukrayna'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar her yeri bir ateş çemberine çevirmiş bir durumda. Hepimiz bunu sadece izliyoruz. Demokrasi bahanesiyle işgal edilen topraklar, sömürülen kaynaklar ve yerinden edilen milyonlarca mülteci. Bu mültecilerin gittiği ülkelerde istenmeme hali. Mültecilere karşı bir bütün seçim propagandalarını, mültecilerin sınır dışı edilmelerine karşı oluşturan siyasi partiler. Avrupa'da yükselen aşırı sağcılık. Hakikaten denizlerin idamını onaylayan egemenin yarattığı dünya daha mı iyi bir dünya bugün? Emperyalist çığırtkanlık bugün sosyal medya algılarıyla, hibrit savaşlarla ve devasa silah sanayisiyle her zamankinden daha sinsi. İşte tam da böyle anlarda 68 ruhunu yeniden kuşanmak, denizin sahip olduğu iradeyi, Yusuf'un ortaya çıkardığı cesareti, Hüseyin'in gösterdiği kararlılığı, üçünün ortaya koyduğu ideali tekrardan hatırlamak, tekrar etmek ve buna sahip çıkmak hayati bir önem kazanıyor. Bugün ekonomik boyundurlukları ve teknolojik ambargolar altında ezilen halklar için yeniden tam bağımsızlık hali ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç. Yeniden bunu dile getirmek, tekrar dile getirmek, daha güçlü bir şekilde dile getirmek ekmekten de, sudan da öte bir ihtiyaç. Milliyetçiliğin ve ırkçılığın kışkırtıldığı bu çağda, denizin idam sehpasındaki son sözü olan halkların kardeşliği, sizce de bugün itibariyle daha yüksek bir sesle atılması gereken bir slogan değil midir? Slogandan öte, bunun için mücadele etmenin anı, zamanı değil midir? Gerçek barışın tek anahtarı, halkların bir bütün niyet vücut olarak mücadele etmeleri değil midir? Barış sadece silahların susması mı? Emperyalistlerin elini mazlum halkların üzerinden çekmesi de değil midir? Üçlerin savunduğu da bu anti-emperyalist duruş değil miydi zaten? Bugün küresel savaşa karşı en sağlam barış kalkanı yine üçlerin idealleri değil mi?

Hiç kuşku yok. Üçler üzerine, denizler üzerine, 68 hareketi üzerine çok kişi söyledi, çok kişi yazdı, çok kişi anlattı. Çekilecek çok belgesel çekildi. Çekilen çok film, dizi, sinema çekildi ve her birimiz iyi kötü yanında ya da karşısında 68 hareketiyle, 72'nin 6 Mayıs karanlığıyla, 18 Mayıs karanlığıyla, Mayıs ayının kızıllığıyla yanında ya da karşısında fark etmiyor ama bir şekilde bir bilgi sahibiyiz. O açıdan nasıl yaşamamız gerektiğine dair bugün bize bir perspektif çizen üçleri anlatırken hakikaten zorlanmamak elde değil. Bu açıdan onlar üzerine daha fazla şey söylemektense sizin destek parçalarınızla onları anmaya devam edeceğiz. Sadece şunu söyleyebilirim. Bugün emperyalist savaş çığırtkanlığına karşı nasıl durulması gerektiğine dair bir fikir edinmek isteniyorsa, bugün Filistin'in yanında bir Filistinli olarak durulmak isteniyorsa, Kürdistan'ın yanında bir Kürdistanlı, Türkiye'li bir işçinin yanında Türkiye'li bir işçi olarak durulmak gerekiyorsa, Denizlerin, Yusufların ve Hüseyinlerin mücadele ideallerine dönüp bir daha bakılması gerektiği kanısındayım. Çünkü onlar bir işçinin hakkını aradığı bir grevde, bir köyünün suyunu koruduğu bir direnişte, bir kadının özgürlük yürüyüşünde ve bir gencin geleceğinin satılık olmadığı bir yürüyüşte onlarla beraber haykırdığımız kuşkusuz bir slogandır. Bize hayat veren, bizi yürüten o kudretli, o azimli yaşam ve mücadele perspektifidir. Bu programda da onları anmak sadece resimlerine bakmak, onları anlatan şarkılar ya da mahkemede söyledikleri savunmaları sizlere dinletmek ve hüzünlenmek değildir, kuşkusuz değil. Onları anmak bugün savaşa karşı barışı, sömürüye karşı adaleti ve karanlığa karşı aydınlığı savunmaktır. Onları anmanın yolu budur.

6 Mayıs'ın şafağına giden o 3 güzel insana ve bu uğurda canını feda eden tüm devrim şehitlerine tekrardan selam olsun. Mücadeleleri, mücadelemiz, anıları, mücadelemizin yolunu aydınlatan birer ışık olmaya devam edecek. Onların ideallerini, emperyalizmin ve savaşın olmadığı bir dünya kurulana kadar savunmaya devam edeceğiz. Filistin ve Kürdistan özgür olana kadar, Abyayala özgür olana kadar, emperyalist çığırtkanlık son bulana, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya yaratana kadar onları anmaya, onların ideallerini bir bayrak olarak daha da yükseklerde taşımaya devam edeceğiz.

Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara, onları göremezsin belki bir daha. Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Yaşasın Türkiye halkının bağımsızlığı. Yaşasın Marksizm-Leninizmin yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun.

saflarında, yıldızların ışığında, yürüdü dar ağacında. Delikanlım deniz, ürelles şafağında, yıldızların ışığında.

ulaşmak için coşkunca yatağına sığmadan akan ırmaktır sevdamız. Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in bileklerine kelepçe düşmüş, Mahir'in o dağ yüreğine tarifi imkansız sızılar. Bağrına saplanan hançerdir boyunlarımıza yağlanan urgan. Ölüme sayılan günler özgürlüğe sayılsın diye düştü yola Mahir, bastı tetiğe.

0: Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Kısıtlarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf.
1: Gözleri sehpaya takıldı. Gülümsedi. Sigarasını bile içemeden

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizinle keyifli bir program yapmaya çalıştık. Kusur olduysa affolsun. 6 Mayıs devrim şehitlerini, 3 fidanı anma programı yaptık. İdeallerini bir bayrak olarak en yüksekte ve her eylemde, her yürüyüşte, her aksiyonda en önde onlarla beraber yürümenin andını bir kere daha yenileyelim. Son olarak Zülfü Livaneli'den Deniz için yazılan Hoşça Kal Kardeşim Deniz parçası. Umarım keyifli bir hafta sonu geçirirsiniz ve stresten uzak bir hafta içi yaşarsınız. Bir sonraki cuma tekrardan fısıltılarınızın çığlığa dönüştü. Bu programda beraber oluncaya dek kalın, sağlıcak ve dayanışmayla.